0: 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşamaya hazır mıyız? Evet, kimilerinin daha dün gibi hatırladığı, gençlerin ise sadece anlatmalardan bildiği ve hiç yaşamadığı futbol Dünya Kupası'nda Türk milli takımını izleme keyfini bugün başlayacak 2026 Dünya Kupası ile tekrar yaşayacağız. Madem 24 sene sonra bir ilk, o zaman bizim de Kozma Türkçe olarak bugünkü yayınımızı Dünya Kupası'na ve özellikle bizim çocuklara ayırmamız lazım dedik. Milli takımın bu Dünya Kupası'ndaki şansı nedir? Ne kadar ilerler? Güçlü ve eksik yönleri nelerdir? Alman milli takımı ne kadar yol kat eder ve bu kupanın aslında favorisi kimdir? Ona yakından göz atacağız. Bu sorulara cevap arayacağız. Kiminle? Kozma Türkçe yöneticisi ve senelerce VDR'in farklı yayınlarında futbol yorumculuğu da yapmış editörümüz Tuncay Özdamar'la beraber. Kozma Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Tuncay, hoş geldin stüdyomuza.
1: Hoş bulduk Aydın.
0: Şimdi hemen yayınımızın girişinde sana bir şarkı çalmak istiyorum. Arar buluruz izini, bilirsin zırdeliyiz biz. Hem yazında hem kışında nerede olsan. Tarkan'ın aslında hiç eskimeyecek diyeceğim, evet, bu müthiş Dünya, evet, Kupası bestesiydi. 2002 senesinde hepimiz zıplaya zıplaya bağıra bağıra söylemiştik. Evet. O yüzden şimdi soruyorum sana, 24 sene sonra tekrar bir Dünya Kupası var. Bizim çocukların milli takımın gideceği. Başladı mı sende heyecan?
1: Heyecan aslında son haftalarda fazla yoktu, onu söyleyeyim. Ama Dünya Kupası'nın başlama tarihi yaklaştıkça bende de heyecan arttı. Özellikle olayın sportif tarafı tabii beni çok ilgilendiriyor. Çünkü bir futbol taraftarı olarak. Ama işin politik tarafı da var. Tabii ki işte Trump'ın yönetimde olduğu bir ülkede turnuva kısmen düzenleniyor. Vize verilmeyenler var, sporcular var, hakemler var. İran'ın milli takımı Amerika'da kalamıyor onlar. Meksika'ya geçmek zorunda kaldı. İran Federasyonu'ndan insanlar giremiyor falan. Bunlar işin politik tarafı ama sportif olarak tabii ki heyecan bastı beni de Aydın. Heyecanla maçların başlama saatini bekliyoruz.
0: Şimdi seninle beraber bir 2002 Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Çünkü ikimiz de o Dünya Kupası'nı yaşadık. Evet. Yani genç, evet, nesilden değiliz. Şanslıyız diyebiliriz. Şanslıyız. 2002'yi yaşadık. Şöyle bir geriye baktığın zaman 24 sene öncesinden bahsediyoruz. Neler hatırlıyorsun o 2002 Dünya Kupası'na? Hangi maçları hatırlıyorsun? Nasıl bir heyecan hatırlıyorsun?
1: 2002 Dünya Kupası'nda gözümün önüne gelen ilk resim, ilk fotoğraf diyelim, Hasan Şaş'ın o nasıl söyleyeyim, kazınmış kafasıyla Brezilya maçında çok harika oynayıp bütün milli takım çok iyi oynamıştı ilk maçta ve Türkiye'nin ilk maçı 2-1 kaybetmesi, o maç gözümün önüne geliyor. Çünkü Brezilya o zaman bir önceki Dünya Kupası'nda final oynamıştı Fransa'ya karşı, zaten o turnuvayı da kazandı 2002'de. Ronaldo'lu, Rivaldo'lu, Ronaldinho'lu kadro harika bir kadroydu. İşte onlar gözümün önüne geliyor. İşte kaderin cilvesi mi diyeceğiz, artık turnuvayı düzenleyen, fikstürü yapanların cilvesi mi diyeceğiz, oyunu mu diyeceğiz? Yarı finalde Türkiye tekrar karşılaştı ve bu sefer de 1-0 kaybetti.
0: Ki finale, o da çok güzel bir maç. Yani orada da Türk milli takımı çok iyi oynamıştı.
1: Çok iyi maçtı.
0: Evet, ve dünya üçüncüsü olmuştuk. Herkes, evet, çok şaşırmıştı. Bizler çok çok sevinmiştik 2002 senesinde. Aradan 24 sene geçti. Evet. Dile kolay. 24 sene ve böyle bir hasret en sonunda sona erdi. Nasıl sona erdi? Playoff maçlarını kazandı Türk milli takım ve 2026'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı. Şimdi bir de bu sene Tuncay sen de, evet, katılırsın büyük ihtimalle, bir de farklı bir şekilde umutluyuz çünkü dünya starı sayılan futbolcularımız, evet, var milli takımımızda. Arda Güler var, Kenan var, Hakan var,
1: Hakan
0: değil mi?
1: Var. Onun yanında tabii Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde veya başka liglerde çok iyi oynamış oyuncularımız var.
0: Aynen.
1: Mesela Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bayağı iyi oynayan, iyi iş çıkaran oyuncular var. İşte bunlardan bir tanesi Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı. Aynen. Defansta Eren Elmalı dahi bu gruba dahil edilebilir. Öte yandan Orkun Kökçü gibi işte hala 25 yaşında ama çok çok büyük tecrübe kazanmış bir oyuncu var. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon oynadı. Zeki Çelik Roma'da aynı şekilde.
0: Ferdi yani, var İngiltere'de Ferdi çok güzel İngiltere'de, bir sezon.
1: Evet, sol bek mevkiinde İngiltere'de özellikle çok büyük başarı, çıkış yakaladı. Dolayısıyla milli takım gerçekten güçlü, kuvvetli, iyi bir, çok iyi bir nesil. Ama dediğin gibi eskiden işte iyi bir nesil yakalıyorduk da starlar olmuyordu, dünya starları olmuyordu. Bu sefer o da var. Hakikaten başta Arda Güler olmak üzere Kenan ve Hakan da sayabiliriz. Evet, dünya starı. Tam dünya starı demesek de en azından o merdivenlere çıkmak üzereler. O merdivenlerden.
0: O zaman o starlarımızdan birisine Kaptan Hakan'a bir kulak verelim beraber.
2: Tabii 24 yıl sonra kaptan olarak Dünya Kupası'na katılmak tabii ayrı bir gurur veriyor tabii ki. Hem mutluluk, bir yandan da tabii ki o baskı hissediyorsun ister istemez. Çünkü sonuçta ülkeni temsil edeceksin orada ve en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun yani veya çalışacaksın. Ama ona baktığında tabii ki hisler anlatılmaz yaşanır tabii ki. Oraya gitmek lazım. Ben de görmedim. İlk benim için ilk olacak. O yüzden ben de heyecanlıyım.
0: Ne kadar güzel bitirmiş. Ben de görmedim, benim için ilk olacak diyor. Haklı olarak 32 yaşında Hakan.
1: Evet.
0: Çünkü başka bir röportajında da dinlemiştim. 24 sene önceki Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlıyor tabii, çocuk yaşlarında. Evet. Acayip heyecanlı izledim diyordu. Bu arada bu alıntı, onu da söyleyelim. Birçok dinleyicilerimiz bilmiyordur. Ben de bir hafta önce fark ettim. Melih Demiral'ın bir YouTube sayfası var.
1: Ben de gördüm.
0: Sen de fark ettin. Evet. Müthiş güzel röportajları var oyuncu arkadaşlarıyla milli takımdan.
1: Köşesinin adı ne? Demikast.
0: Demikast isimli bir köşesi var.
1: Çok eğlenceli.
0: Çok eğlenceli. Özellikle kampta diğer milli takım oyuncularıyla yaptığı çok keyifli, gördüm. Çok eğlenceli röportajlar var. Oradan da bu alıntı, yani sen de görüyorsun, kendisi de söylüyor Hakan. Ciddi bir baskıda hissediyorlar tabii çocuklar.
1: Evet, özellikle Hakan. Tabii ki Inter Milan'da Hakan çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sene yine şampiyon oldular. Geçmiş sezonlarda da mesela Inter'in iki kere Şampiyonlar Ligi finalinde oynamasında Hakan'ın da rolü vardı.
0: Çok büyük bir katkısı vardı kesinlikle.
1: Ve İtalya'da çok çok değer verilen bir futbolcu. Maalesef bizim milli takımında Hakan bazen eleştiriliyor. İşte neden Inter'de gösterdiği performansı işte bizde göstermiyor falan gibi. Ben bu kritiklere, bu eleştirilere katılmıyorum. Çünkü Inter'in oynadığı futbol başka, sistem başka. Milli takımın oynadığı futbol başka, sistem başka, oyun sistemi başka. O yüzden ben Hakan gibi sakin, ne yaptığını bilen ve lider özellikli bir oyuncunun milli takımın kaptanı olmasının şans olduğunu düşünüyorum. Hakan gerçekten iyi oyuncu.
0: Ve sen de katılır mısın bilmiyorum ama şu anda gözlediğim, senin de izlediğin videolardan, özellikle futbolcuların kendi arasında çektikleri videolardan izlediğim, Hakan'ın gerçekten çok birleştirici bir kaptanlık yapıyor olması milli takımda.
1: Ben de gördüm bir yerde, şey dedi mesela, konuşmaları hani maç sırasında, maç öncesinde hani böyle bir grup oluşturur, bir çember oluşturur futbolcularda, konuşma yaparlar ya, Hakan diyor ki her zaman benim yapmam lazım değil bu konuşmaları, bazen diyor işte Merih'ten istiyorum, bazen işte Barış'tan istiyorum, bazen yerine göre Kerem'den istiyorum. Yani böyle birleştirici bir yapısı var. Gerçekten çok çok iyi bir örnek diğer nesillere de diyelim.
0: Çok güzel de bir aile ortamı oluşmuşa benziyor. Tabii Hakan 32 yaşıyla en tecrübelisi diyebiliriz, evet, takımın. Onun haricinde bir de aslında milli takım olarak tecrübesiz sayılabilecek ama uluslararası ortamda son 2 seneye baktığımızda gerçekten daha 21 yaşında olduklarına rağmen yani dünyanın en tecrübeli oyuncularından olma yolunda koşa koşa ilerleyen iki tane de pırlantamız var. Kenan ve Arda. Onlar da bu milli takıma daha 21 yaşında Dünya Kupası, evet, tadına varacaklar. Arda da geçtiğimiz günlerde Montella ile beraber bir basın toplantısına çıktı. Oradan ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Bir dinleyelim.
3: En son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile ama hep babamızdan, abilerimizden hep dinledik ne kadar önemli bir şey olduğunu. En iyi şekilde oynamak istiyoruz, her şeyimizi vermek istiyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden buraya da boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Tabii ki çok heyecanlıyız.
0: Ne kadar güzel söylemiş. En son Dünya, evet, Kupası oynadığımızda ben dünyaya gelmemiştim bile diyor, evet, Arda. Evet. Senin Arda ve özellikle şimdi Arda ve Kenan diyoruz ama Arda da Real Madrid gibi bir takımda 100'den, evet, fazla maça çıktı. Kenan da Juventus gibi bir takımda 100'den fazla maça
1: numarası
0: çıktı. 10 numarası bir de Juventus'un. 21 yaşında bu iki tane genç futbolcudan senin beklentilerin nedir?
1: Şimdi Arda gerçekten Real Madrid'e gittiğinde daha çocuk yaşta sayılırdı ve vücudu da gelişmemişti. O yüzden özellikle atletik alanda, atletizm konusunda biraz zorluklar yaşadı ilk başta. İşte sakatlıklar yaşadı derken bu sene, yani bu şu içinde bulunduğumuz biten sezonda gerçekten takımın değişmez oyuncularından bir tanesi oldu. İki tane efsane bir gol attı. Bir tanesi İspanya'da yılın golü seçildi. 68 metreden.
0: Evet.
1: Aynen. Ve sonra Münih'te Manuel Neuer'e iki tane gol atmak, bir tanesi de frikikten, gerçekten çok iyi bir girişim gösterdi. Ama Arda'nın benim hoşuma giden tarafı şu, genç bir çocuk. Hani derler var ya, böyle efendi bir çocuk. Ama bunun yanında saha içerisinde bazen hırçınlaşabiliyor. Şöyle hırçınlaşabiliyor, hız yapabiliyor. O şekilde gerçekten bir lider olabilecek bir oyuncu potansiyelini gösteriyor şu anda. Bence çok çok iyi bir yolda ve Real Madrid'de olmak zaten dünya futbolunun vitrininde olmak demek. Ve hak ettiği şekilde de dünya yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özelliği teknik olması, dar alanda iyi işler yapması, oyun kurucu olması ve oyunu iyi görebilmesi, okuyabilmesi. Öbür taraftan Kenan bambaşka bir tip futbolcu olarak atletizmi üst seviyede Cristiano Ronaldo'ya andırıyor. İşte
0: şu anda lafını hemen kesiyorum ama bir soruyla kesmek istiyorum. Evet. Dünyanın en iyi sol açıklarından birisi diyebilir miyiz Kenan'a?
1: Diyebiliriz. İlk 5'e kesinlikle girer. Ama maalesef şu anda sakatlıktan çıktı. Belki ilk maçta oynamayacak. Bunun için bir handikap olabilir ama Kenan gerçekten potansiyel olarak bana sorarsan Arda'yla aynı derecede potansiyele sahip. Hatta Arda'dan bir adım önde görebiliyorum ben. Eğer kendini geliştirirse Kenan Yıldız. Çünkü Kenan Yıldız'ın özellikleri aynen Cristiano Ronaldo'da olduğu gibi bu tür özellikleri var. Bir kere mesela boyu uzun, 1.86 veya 7 olması lazım. Ama ona rağmen çok hızlı. Driblingleri çok iyi. Dar alanda çok iyi işler yapabiliyor. Kenan Yıldız gerçekten büyük bir potansiyele sahip ve daha da iyi olabilecek. Zaten Juventus'ta 10 numarayı giymesi bile şu anda ona olan güvenin göstergesi olarak görülüyor.
0: Şimdi hücum hattından bahsettik, bir de defans hattımıza geriye bakmak istiyorum. Ama defansa gelmeden önce kaleci hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü milli takımın kalecisi Uğurcan. Evet. Uğurcan müthiş bir sezon geçirdi. Galatasaray zaten şampiyon oldu ama özellikle Şampiyonlar Ligi performansı, ki sanırım bu sene kaleciler arasında dünya tarihine de geçmiştir. Çünkü Galatasaray'ın acı bir sonuçla 4-0'la biten bir Liverpool maçı vardı İngiltere'de. Evet. Ve ilk defa bir kaleci dünya klasmanında 4 gol yediği maçta 10 üzerinden 9 artı puan alarak bitirmişti. Yani 4 gol yiyorsun ve yine de neredeyse 10 üzerinden 10 puan alıyorsun. Sen nasıl görüyorsun Uğurcan'ın performansını ve ondan beklentini?
1: Tabii ben, dinleyiciler beni tanıyanlar da bilir, Galatasaraylıyım ben. O yüzden Galatasaray'a gelip giden oyuncuları da iyi takip ediyorum. Uğurcan Galatasaray'a geldiğinde çok büyük bir paraya alındı ve son anda gerçekleşti bu transfer. Başkan Dursun Özbek, hayır ben Uğurcan'ı alacağım dedi ve 35 milyon civarında bonservis ücreti ödenerek alındı ve Uğurcan gerçekten bu onu haklı çıkardı. Bu paraya değdiğini gösterdi. Çünkü yaşı 30 veya 31 civarındaydı alındığında Galatasaray geldiğinde. Muslera'yı aratmadı. Sanki Muslera hiç gitmemiş gibi oldu Galatasaray'dan. 12 sene Galatasaray'da kalan Muslera efsanevi oyuncuyu, kaleciyi, Uğurcan onun yerini doldurdu. Muslera'nın yerini doldurdu. Ve daha da ileri giderek özellikle Şampiyonlar Ligi'nde senin dediğin gibi çok büyük maçlara, başarılara imza attı. Gerçekten Türk milli takımında kalecisinde güven yaratan bir kaleci var şu anda Uğurcan'la. Tabii ki defans deyince sadece kaleci değil, onun öndeki oyuncular da çok önemli. Birazcık belki burada benim kafamda soru işaretleri var. İşte defansın ortasında kim oynayacak? Sol bekte Ferdi var. İşte sağ bekte iki tane aday var. Ama bunlardan hangileri daha iyi oynayacak? Aralarındaki uyum nasıl olur? Bu konuda birazcık biraz çekiniyorum. Özellikle çok hızlı oynayan İspanya gibi, Fransa gibi, Brezilya gibi takımlara karşı defans nasıl olur? Türkiye'nin defansı üst düzey rakiplere karşı çok zorlanacaklarını düşünüyorum.
0: Şimdi anladığım kadarıyla hücum hattında gerçekten birçok ülkenin kıskanacağı bir hücum hattımız var. Orta sahamız, yine de onu da iddia edebiliriz galiba, birçok ülkenin kıskanacağı bir orta saha hattımız var. Onu da diyebiliriz çünkü Hakan Çalhanoğlu olacak, dediğin gibi Orkun çok başarılı bir sezon geçirdi.
1: Ve İsmail Yüksek
0: var artık aynı şekilde. Defans hattımız birazcık daha soru işaretleri dolu, kim nerede oynayacak. Aslında orada da biraz lüks problemlerimiz var. Çünkü sol kanatta çok başarılı bir Eren Elmalı ve çok başarılı bir Ferdi var. O yüzden hemen sana şeyi sormak istiyorum. Senin kafandaki, Tuncay Özdemir'in kafasındaki optimal, böyle olması gereken Türk milli takım 11'ini bana bir sayar mısın?
1: Uğurcan kalede tabii ki. Sağda ben her şeye rağmen, Fenerbahçe'de yedek kalmasına rağmen Mert Müldür'ü tercih ederim.
0: Zeki'yi almıyorsun.
1: Zeki'yi almam. Ortada Merih Demiral'la Abdülkerim Bardakçı ve solda Ferdi. Önlerinde Hakan, yanında maça göre ya Orkun ya da İsmail.
0: Ya Orkun'u o zaman ofansif oynanacak maçlarda evet. seçersin. İsmail'i defansif oynanacak evet, maçlarda evet. seçersin.
1: Evet, kesici olarak. Onların önünde tartışılmaz Arda'nın oyun kurucu olarak oynaması lazım. Sağdan Barış, soldan Kenan gider ve ortadan tabii ki burada iki tane alternatif var. Bir tanesi Kerem Aktürkoğlu, hani bir sahte dokuz dediğimiz tipte bir oyuncu. Veya Deniz Gül, genç ama Porto'da çok iyi bir sezon oynadı. Daha doğrusu milli takımda da iyi işler yaptı. Çok tipik santrafor, uzun boylu, fizikli. Yani teknik direktörün elinde böyle bir kadro var. Bunları Hı-hı. rakibe göre kullanacaktır diye düşünüyorum.
0: İlk başta bir de Kenan'ın sakatlığından bahsettim. Belki dedin ilk maçta oynayamayacak Avustralya maçında. Ama Kenan'ın yedeği olarak da oynayabilecek. Yunus Akgün var. Artı bir de Can Uzun var. Yedeklerde Can 10 numarada oynuyor ama yeri geldiğinde sol açıkta oynayabilecek oyunculardan birisidir.
1: Bence zaten Kenan oynamazsa ilk alternatif büyük bir ihtimalle Can veya maça göre tabii ki Yunus'tan birisi olacak. Yunus'un Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Can da oynadı gerçi Frankfurt'ta. Hatta Galatasaray'a gol attı.
0: Aynen.
1: Galatasaray onu şimdi almak istiyor Can Uzun'u. Yani ikisi de aynı değerde futbolcu. Can Uzun'un özelliği tabii ki ayağında çok çok daha iyi bir top tutabiliyor. Ara pasları çok iyi atıyor ve boyu da uzun. Yani soyadı gibi. Santrfor mevkiinde de oynayabilecek bir oyuncu. Yani Montella'nın çok çok büyük alternatifleri var. Baktığın zaman Türk milli takımının kadrosuna gerçekten başka takımların kıpta etmesi gereken bir takım var. Özellikle hücum hattında diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Şimdi o zaman bir de gruplara bakalım. D grubundayız. Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile aynı gruptayız. Şimdi son günlerde bayağı bir takip ettim. Özellikle uluslararası yorumcuları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbol yorumcularını da takip ettim. Ve birçok yorumcuya göre bizim grupta Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bir adım önünde gözüküyor. Yani grubu birinci Amerika Birleşik Devletleri bitirir, ikinci Türkiye bitirir diyorlar. Sen onu nasıl görüyorsun? Bizim grupta Türkiye mi birinci olur? Amerika Birleşik Devletleri mi birinci olur? Ve Türkiye'yi en çok kim zorlar? Bu arada ABD'nin milli takımına baktığımızda en çok tanınan oyuncular arasında bir Milan'da Pulisic ve Juventus'ta oynayan McKennie geliyor. Diğer oyuncuları evet. gerçekten futbolla yakından ilgilenen insanlar tanıyorlardır.
1: ABD'nin Almanya maçını izledim. Hazırlık maçını izledim. Tabii Almanya karşı bayağı direndiler. Fena da oynamadılar. Atletik bir takım, koşan bir takım. İşte senin saydığın Pulisic tabii Dortmund'dan biliyoruz. Sonra Chelsea'ye gitti, İngiltere'ye, oradan İtalya'ya geçti. İyi bir hücum oyuncusu, sağ kanat oyuncusu ama Türkiye'de de Barış Alper gibi bir makine var. Yani çok kuvvetli, buldozer gibi bir oyuncu. Yani Barış Alper kesinlikle bu Pulisic'ten onların yani en baba diyelim tabiri caizse adamlarından daha iyi bir oyuncu. McKennie de aynı şekilde Schalke'de oynadı. Buradan Bundesliga'dan gitti İtalya'ya. Yani o seviyede de onun oynadığı seviyelerde de daha bizde daha iyi oyuncular var. Gerçekten Orkun'la Arda veya Hakan Çalhanoğlu ondan geri kalır değil. Takım olarak Amerika Türkiye'yi fizik olarak belki zorlayabilir ama teknik olarak oyun becerisi açısından Türkiye'nin daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Diğer Paraguay ve Avustralya'dan Türkiye kesinlikle çok çok daha iyi bir takım. Türkiye açısından grup aşamasında hiçbir sorun olmayacak diye düşünüyorum.
0: Aynen. Onu da merak eden dinleyicilerimiz için açıklayalım. 12 tane grup var. 12 grubun ilk ikisi hemen gidiyor. En iyi 8 üçüncü. Son 32'yi yakalıyor. Yani 32 takım evet, bir sonraki tura geçmiş olacak. Şimdi Avustralya ilk maçımız olacak. Paraguay ikinci maçımız olacak. Ve birçoğuna göre ya da birçok futbol yorumcusuna göre üçüncü maçımız Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı birincilik maçı olacak deniyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri açısından. Senin yorumun nedir? Türkiye mi birinci olur, Amerika mı birinci olur grupta?
1: Bence Türkiye olur. Yani ben. Tarafsız bir.
0: İşte orada ne kadar tarafsız onu ben de bilmiyorum ama çünkü
1: tarafsız
0: benim de cevabım.
1: Seyirci ve futbol diyelim gözlemcisi olarak Türkiye Amerika'dan daha iyi bir takım. Türkiye'nin olması lazım normal şartlarda ama tabii ki turnuva Amerika'da düzenleniyor. İşte Kanada ve Meksika'da var. Yani Amerika'nın belki bir ev sahibi olmasından dolayı bir avantajı var ama tabii kağıt üzerinde Türkiye'nin birinci çıkması lazım bu gruptan diye düşünüyorum.
0: Şimdi Türkiye hakkında konuştuk. Türkiye evet. D grubunda dedik. Bir sonraki grup. E grubu niye önemli? Çünkü Almanya milli takım var. Şimdi Almanya'nın grubuna bakıyoruz. Almanya var. Rakipleri Ekvador, Fil Dişi Salih ve Kuratsav. Yani bu kadar da basit olmaması lazım diyeceğim ama Almanya'nın şansı diyelim.
1: Şimdi şöyle Almanya'nın şansı diyebiliriz tabii ama burada Kurasao'yu bir kenara bırakırsak Hollanda ekolünden gelen bir takım Kurasao küçük bir federasyon. Diğer iki takım Bildişi Sahilleri. Yani. kesinlikle hiçbir zaman için yabana atılmaması gereken bir ekip. Hazırlık maçında Fransa'yı yendiler. 2-1. Ben o maçı izledim. Kadrosunda gerçekten nasıl söyleyeyim, Avrupa'da iyi takımlarda oynayan oyuncuları bulunduruyor ve hepsi de çok tecrübeli. Hiçbirisi de böyle ya işte bu adam bugün ne yapar ne eder diyeceğin oyunculardan değil. Fizik olarak çok yüksekler. Bu arada Galatasaraylı Sinyo da orada oynuyor. Defansta oynadı. Hatta Mbappe'ye karşı bir pozisyonu var. Görüyorsun ne kadar kuvvetli olduğunu falan. Tabii Okan Buruk da görmüştür bu arada bu adamı kullanalım diye. Yani ben fil dişi sahilleriyle Almanya'yı aynı seviyede görüyorum.
0: Yani o zaman büyük ihtimalle ben yine de birinci, yine de ne olursa olsun Almanya çıkar diyorum.
1: Olabilir.
0: Ve ikinci o zaman Ekvador'un önünde fil dişi sahilleri çıkar diyorsun evet. Sen. Peki şu anki Almanya milli takımını nasıl buluyorsun?
1: Şu anki Almanya milli takımı nasıl söyleyeyim? Tabii ki 2014'te kupayı kazanan takımından çok çok daha zayıf. 1990 yılında izledik turnuvayı. Oradaki turnuvadan da çok çok zayıf. Alman milli takımın birkaç tane oyuncusu var. Dünya starı olabilecek diyelim ve o seviyelere gelebilecek oyuncusu var. Ama şu anda hiçbirisi böyle tam olarak formunun zirvesinde değil. Bunlar kimler? İşte Sané Galatasaray'da da işte inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Ama tabii ki iyi bir gününde her takımı dağıtabilir öyle bir oyuncu. Florian Wirtz gene aynı şekilde Liverpool'da iyi bir sezon geçirdi diyemeyiz. İşte oynamaya çalıştı, gittikçe alışmaya çalıştı. Bilmiyorum ne kadar bu turnuvada başarı gösterir. Musiala onların yanında işte dünya starı adaylarından bir tanesi diyelim. Yani bu üç oyuncu göze çarpıyor. Diğer oyuncuların hiçbirisi bana göre işte Fransa'nın veya İngiltere'nin, Brezilya'nın veya İspanya'nın seviyesinde oyuncular değil.
0: Peki senin gözünde Alman milli takımı kupayı alabilir mi?
1: Bence alamaz. İddialı oldu biraz değil mi?
0: Yok iddialı olmadı, direkt yorum i̇ddialı oldu. Çünkü oldu. Ne yazık ki yorumuna ben de katılıyorum. Öyle
1: alamaz, söyleyeyim. Alamaz çünkü Almanya'nın finale çıkması için fikstür gereği Fransa, İngiltere gibi takımları geçmesi lazım ki bunu ben normal şartlar altında kazanmasını ben çok zor görüyorum. Çok gününde olması lazım ve rakip takımında işte kırmızı kart, penaltı falan öyle bir şey olması lazım. Yani Almanya eğer çeyrek finale kalabilir, doğru, ama yarı final görürse Almanya öpsün tepesine koysun derler.
0: Bak bu soruya Almanya milli takımının forvetlerinden Deniz Undav'ın verdiği cevabı dinleyelim.
4: Den Pokal zu holen, den WM-Titel. Mit einem sehr guten Gefühl. Wir haben eine gute Einstellung, sind positiv. Wir wissen, was wir schaffen können. Einfach weitermachen.
0: Yani Deniz Ünlü diyor ki evet biz kupayı alabiliriz diyor. Sen buna katılmadığını söylüyorsun. O yüzden şimdi yayınımızın sonlarına doğru gelirken senin favorini öğrenmek istiyorum ve nedenini öğrenmek istiyorum.
1: Yani sen de biliyorsun spor basınında, futbol dünyasında favoriler belli. İşte Fransa var, İngiltere var, Portekiz var, İspanya var. Bunlar Avrupa takımları. İşte Güney Amerika'dan da bunlara Brezilya ve Arjantin dahil ediliyor. Ben Fransa'nın kağıt üzerinde büyük favori olduğuna katılıyorum.
0: Ona ben
1: gerçekten
0: de katılıyorum.
1: Müthiş, her alanda müthiş bir kadrosu var. İki tane milli takım yapsan herhalde ikisi de
0: çok rahat çıkar.
1: Çok rahat çeyrek finale kadar gider. Ama Fransa'nın en büyük handikabı bence özellikle yaratıcı bölgede, yani işte hücum hattında bu işi çözebilecek en fazla bir iki oyuncusunun olması. Bir tanesi Cherki, bu şeyde oynayan, Manchester City'de oynayan, ama onun dışında oyuncular hepsi süratli iyi oyuncular, hücum oyuncuları, dünya star oyuncular. İşte Mbappe'den tut, Dembele, Doe. Yalnız ben Fransa'nın çok zorlanacağını tahmin ediyorum. Benim favorilerim hakikaten böyle kafamda biraz bir ters olacak ama iki favorim var. Final oynayabileceğini düşündüğüm. Bir tanesi Brezilya. Çünkü Brezilya'nın milli takımının teknik direktörü ikinci İtalyan. Bu arada turnuvadaki Montella'dan sonraki ikinci İtalyan. Ancelotti, Carlo Ancelotti. Yani bu büyük finalleri, turnuvaları oynamasını iyi bilen bir adam. Ona güveniyorum.
0: Aynen, çünkü hatırlatalım onu da burada. Ancelotti, Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanmış. Teknik direktör 4 kere kazanan yok. Ondan sonrakiler en fazla 3 kez kazanmışlar.
1: Farklı takımlarla bir de.
0: Bir de farklı takımlarla. Yani dediğin gibi turnuvayı çok iyi bilen bir teknik direktör.
1: Evet. Brezilya diyorum bir tanesi. İkincisi de İngiltere diyeceğim. Niye İngiltere? Çünkü İngiltere son turnuvalarda çok şanssız şekilde finalleri de kaybetti. İşte son finalde İspanya'ya karşı yenildi Avrupa Şampiyonası'nda. İngiltere'nin başında da yine Thomas Tuchel gibi biliyorum seni çok sempatik bulmadığın bir Alman teknik direktör var. Yalnız futbolu çok iyi bilen birisi. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi kazandı daha önce. Ve İngiltere'nin elinde de gerçekten iyi oyuncular var. İşte başta Kane, Bayern Münih'te oynayan Kane. İngiltere'den ben bir şeyler bekliyorum. Büyük başarı bir bekliyorum. Çünkü Arsenal'da sen de biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıktı. Paris Saint-Germain'e yenildi. Tabii Portekiz'de hiçbir zaman için yabana atmamak lazım. Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında Portekiz futbolcuların özellikle orta sahadaki Vitinha ve Menes'in bu iki oyuncunun çok büyük rolü var. Dolayısıyla bu Portekiz'i de sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Fransa ile İspanya'yı dışarıdan bırakmış oldun.
0: Birazcık dışarıda bırakmış oldun.
1: Ama hiç tam dışarıda bırakmıyorum ama yani gönlümden geçen takımlar bunlar daha doğrusu.
0: Anladım. Benim de aslında tabii ki kağıt üstünden dolayı Fransa'dır ama Fransa'nın dediğin gibi bir takım ruhunu Fransa'da da o problem olabilir. Çünkü Mbappé'nin Real Madrid'de çıkarttığı problemleri hepimiz birebir şahit olduk. O yüzden benim de ilk favorim Fransa, ikinci olarak da Brezilya geliyor ve benim Brezilya'daki en büyük sebebim kesinlikle Carlo Ancelotti. Yani evet. Takımdan, kadrodan takımı çok Carlo Ancelotti bence Brezilya'nın starı. Ve artı bu sene Dünya Kupası'nda rekorlar da göreceğiz. Messi ve Ronaldo 6. Dünya Kupalarına katılacaklar. Evet. Bu şekilde bir rekor da kılacaklar.
1: İnsanüstü bir başarı.
0: İnsanüstü bir başarı kesinlikle. Şimdi son olarak senden duymak istediğim Türk milli takımı. Bizim çocuklar nereye kadar ilerleyebilir?
1: İlk 8.
0: Çeyrek finali görüyorsun.
1: Çeyrek finali görür milli takım diye düşünüyorum. Potansiyeli var. Hatta İyi bir gününe denk gelirse neden yarı final olmasın? Çok çok da sevinirim.
0: Ağzından bal damlıyor diyerek de bitirelim. Çok teşekkürler Tuncay bize zaman ayırdığın için. Sevgili dinleyiciler hem bu hem de diğer bütün bölümlerimize RD Sound başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Hepinize müthiş bir Dünya Kupası diyorum. Sabahın köründe Türk Milli Takımı'nın maçlarını izleyeceğiz. Ve büyük ihtimalle yine sabahın köründe Türkiye Türkiye diye Almanya sokaklarında kornalara basıp bağırabiliriz.
1: Eğleneceğiz
0: İnşallah. Gibi gözüküyor. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.